Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın, ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli.

orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo Karadeniz.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik. Daha çok müzik.
2: Ağla yüreğim ağla, ben de ağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
3: Burası Radyo Karadeniz.

0: Şehrin en iyi müziği.
1: Senden bir hatıra, bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter.
0: Müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu frekansta.
1: Göremezler canım, göremezler. Sen de benim gördüğünü onlar bir yudum nefesle.
0: Burası Radyo Karadeniz.

Şarkılarda ayrıldık, şarkılarda üzüldük. Şarkılarda hayat, şarkılarda ölüm, olursa olsun. Ah, bu şarkılarım göz kör olsun.

koydun nice arama. Seni terk edip de gitmek var ama. Ah, bu şarkıların gözü kör olsun.

0: Bazen sadece Radyo Karadeniz demeniz yeterli.
1: Penceremin perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar. Yabancısın buralara da nerelerden geliyorsun? Otur dinlen başucuma, belli ki çok yorulmuşsun. Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat, bana bir daha esmeyi anlat. Ha bir de şu esip geçmek nedir, onu bir anlat hele rüzgar.

yerinde, zamanın bir yerinde seni ve senle günleri anımsattı akşam güneşi. Onca zamanın üstünde eskimeyen bir düşüncesin şimdi. İnsan her gün anımsar mı aynı gözleri?

Seni seviyordum ve senin haberin yoktu. Saçlarını izliyordum uzaktan. Kulağının arkasına düşüşü ve burnun herkesten başkaydı işte. Güldüğün zaman yukarıya bakardın. Yukarı kalkan başın ve gülen gözlerin vardı. Ne güzeldiler. Sen bilmiyordun. Ben seni seviyordum. Kalbime sığmıyordu aklımdan geçenler. Duvarlara, vitrin camlarına, kaldırımlara çarpıyordu. Geri dönüyordu çoğalarak. Senin sesini duyduğum masalarda erteliyordum her şeyi. Her şeyi erteleyişim oluyordu. Kalp ağrısı oluyordu. Birlikte soluduğumuz sokak isimleri oluyordu. Mevsimler değişiyor ve büyüyorduk. Dönemeçler geçiyor, köprüler göze alıyor ve bazen tekin olmayan suların üzerinden atlıyorduk. Cesurduk. Ufuk çizgisi maviydi, gün batımı hep turuncu ve kırmızıydı bütün karanfiller. Ben seni seviyordum, sen bilmiyordun. Sevinçlerim oluyordun ara sıra. Sen hiç bilmiyordun. Sonra herhangi biri oldun. Bütün sevinçlerim bittikten sonra. Yağmurlar yağdı serin Haziran akşamları. Derken bir gün uzaktan gördüm seni. Saçların bana inat, başın her şeye meydan okuyarak işte yine aynı. Kalbimi acıttın. Her zamanki gibi. Değiştik sanıyordum. Ve sen yine bilmiyordun. Şimdi bunları anlatsa sana birileri, kim bilir? Ya da boş ver, bilme en iyisi.

Haydi Çone, yine daha odun yapmaya gidelim. Ben keseyim de sen yola çıkar. Tomari yaprağıyla su içelim, gel su başına. Neredesin? Neredesin, gelmeyecek misin? Benden kaçayısın da göğe mi çıkacaksın?

dalga geldik Karadeniz'den, kemençe çalar yüreğin derinden. Korona dur, ruhun coşsun, Radyo Karadeniz seninle olsun.

saçların darmadağın, iç çamaşırların odaya saçılmış. Dün ağladıktan sonra makyajın yastığı.

da. Birkaç anı sadece onlarda. Silinir nasılsa zamanla. Bırakmıştım uzun zamandır ama ihtiyacım var şu anda. Bazen bir içki şişesi, yaşam destek ünitesi. Bu kez gerçekten giderken, gerçekten terk ederken, sana kapıyı çekerken, uzun uzun

yeniden yakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Madem ki son şarkının kırık bir güftesiydim.

bırakıp geçtin bir yangının külünü. Yeniden yakıp geçtin bir yangının külünü. Yeniden yakıp geçtin bir yangının külünü.

0: yakıp geçtin, yeniden yakıp geçtin, yeniden yakıp geçtin.
1: Burası

0: Müziğin ritmini hisset. Ne sarayı sarayı, yayla sevdalukları. Ne sarayı sarayı, yayla sevdalukları. Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
1: Yok başka hayalim, aynı ben değilim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

Karadeniz'in hırçın sesi, duygulu melodisi ve neşeli diliyle yaylaların coşkusu, horunun ritmi şimdi Radyo Karadeniz'de.

0: yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 7687.
2: Reklam.

Evet, herkese günaydınlar diliyorum. Coşkun Show başlıyor. Şöyle sesleri, frekanslarımızı her an unutmuyoruz. Bölgemizin en geniş kapsamlı radyosundan şu an canlı yayın başlamış durumda. Şöyle WhatsApp mesaj hattımızı hemen hatırlatıyorum. 0532 715 0694 nolu mesaj hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Güzel bir Karadeniz gününden herkese selamlar olsun. Günaydınlar diliyorum. Saatlerimiz 08.45'i göstermekte. Ostikovruç'u hazır mıyız? Günün enerjisi, günün temposu burada. Coşkun Show'da. Hadi başlıyoruz.

Evet, çayları hazırladık mı? Çaylar hazır mı çaylar? Ve sabah kahvaltısına ne olur? Çay olur. Şöyle kırmızı kırmızı tavşan kanlı çaylarımızı hazırladık mı? Evet, çay bahçesinde, iş yerinde, araç başında bizleri dinleyen varsa böyle WhatsApp mesaj bölümüne bekliyorum. 0532 715 0694 nolu mesaj hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, saatlerimiz 08.46 gösteriyor. Şöyle 10'a kadar buradayız. Böyle hareketli hareketli, karışık karışık, hop, her türlü şarkı bugün açığım.

0: Evet Selçuk Balcı. Başladım, yerdim. Aynen öyle. Tam da bugün başladık. Hadi bakalım.
1: Radyo Karadeniz. Alemde.
0: Yayınımıza devam ediyoruz. Herkese günaydınlar diliyorum. 08.50 göstermekte saatlerimiz. Şöyle Recep'imden aşk ile sizlerle. Hiçbir ayrılmayalım. Böyle frekanslarımızı ayarlıyoruz. Bütün Karadeniz bölgesine, Trabzon, Artvin, Rize, bütün ilçelerimize ve bütün yurdumuza selamlar olsun. Sesimizin ulaştığı her yere kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Coşkun Show başlamıştır.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Manisa'da polisin düzenlediği operasyonda 1989 adet sentetik ecza hap, 9 adet uyuşturucu hapla çeşitli cins ve gramajlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturuculara ilişkin gözaltına alınan 23 şüpheliden 20'si tutuklandı. İstanbul merkezde düzenlenen Ailem Güvende operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Husilerin kutsal Mekke şehrine hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz. Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine olan desteğimizi teyit ediyor. Suudi Arabistan'la dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz açıklamasında bulunuldu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi 6 Eylül günü gerçekleştirilen KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür Oturumunda Şanlıurfa'daki bazı sınav salonlarında mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildiğini açıkladı. İncelemelerin ardından 392 aday için eşdeğer sınav yapılmasına karar verildi. ABD Merkez Bankası 2023'ten bu yana ilk kez faiz arttırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla %3,754 aralığına yükseltti. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesi ve çevresinde 26 Ağustos'ta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1403'e yükseldiği bildirildi. Spor. UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında bugün Fransız takımı Olympique Marsilya'yı konuk edecek olan Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 265. maçına çıkacak. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yaşanan gecikmelere rağmen başarılı bir transfer dönemi geçirdiklerini söyledi. Hedeflerinin futbol takımıyla sınırlı olmadığını belirten Özbek, "Basketbol, voleybol, kadın futbolu ve diğer tüm branşlarımızda yetiştirici kulüp kimliğimizi koruyacağız. Galatasaray formasının olduğu her yerde şampiyonluk için mücadele eden takımlar oluşturmak istiyoruz," dedi. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Avrupa Şampiyonası D grubu 5. ve son maçında Letonya'ya 3-1 yenilerek organizasyona veda etti. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2027 sezonunun takvimi açıklanırken organizasyonun Türkiye ayağı 1-3 Ekim 2027'de İstanbul'da koşulacak.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6672 lira 6 kuruş, Amerikan doları 48 lira 66 kuruş, euro 55 lira 91 kuruş, sterlin 65 lira 29 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 55 sent, bir bitcoin 75.897 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.122 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye'nin batısıyla Kahramanmaraş'ın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, göller yöresiyle Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber.

0: Evet, günaydınlar diliyorum, günaydınlar diliyorum. Coşkun Show devam ediyor. Şöyle frekanslarımızı ayarlıyoruz. Saatlerimiz 09.06'yı göstermekte. Bölgemizin en güzel radyosu Radyo Karadeniz'den devam ediyoruz. Şöyle WhatsApp'tan mesajlarınızı da bekliyorum. Herkese günaydınlar diliyorum. Çay bahçesinde, iş yerinde, şöyle araç başında olan herkesi Radyo Karadeniz mesaj bölümüne bekliyorum ve kulak verimenizi istiyorum. Şöyle hatırlatalım hemen WhatsApp mesaj hattımızı 0532 715 0694. Bir de Nihat Doğan gelsin mi? Nihat Doğan bir gelsin hadi bakalım, uzun zamandır yapmamıştık, hadi bir gelsin hadi.
1: Coşkun, hazır mısın?
0: Tamam, ben hazırım abim, sen hazır mısın?
1: Sen hazırsan ben de hazırım.
0: Tamam.
1: 0532 715 0694 nolu mesaj hattımızdan Coşkun Show'a ulaşabilirsiniz.
0: Abim, bugün burnunda bir sıkıntı mı var? Ne oldu ya burnun? Tamam. Evet, yayınımız devam ediyor.

Evet, bugün gene başladık, hadi bismillah. Evet, bugün bölgemizde hava kapalı böyle. Ara ara böyle yağmur atıyor, gidiyor, atıyor, gidiyor. Arada güneş oy oy oy oy. Bu sabah uyanmak olmasa ne güzel olurdu. Hani Acun Ilıcalı dedi ya, sabah kalkmak ne dur ya, öğleyin de kalkalım. Ama öyle de olmaz tabii ki de. Sabah kalkan yol alır, boş yere dememiş.

0: Karadeniz'in hırçın sesi, duygulu melodisi ve neşeli diliyle yaylaların coşkusu, horunun ritmi şimdi Radyo Karadeniz'de.
1: Radyo Karadeniz, alemde tekiz.
2: Cennet vatanımın güzel insanları, coşku şovu dinleyin, kendinize gelin. Mogoy Şaşı Zamani. Coşkun Şov, Radyo Karayı dinleyin, kendinize gelin. Herkese günaydın. Coşkun Şov başlıyor, kendinize gelin. Mogoy Şaşı Zamani, Mogoy Şaşı.
3: Evet, dün yayınlamıştım, bir daha yayınlayacağım. Çok komiğime gitmişti, bu video patlamıştı gerçekten. Ayağa kodok edeyim Metin abi ya, gözünü seveyim, ben sana böyle mi öğrettim Metin abi diyor. Bir dinleyelim bir daha, hadi bakalım.
4: Kodok edeyim Metin abi, lütfen Metin abi. Metin abi bak, yarıda beni kestiriyorsun. Şarkıyı oku dedin, horon oynar demedin.
5: Fark etmez, oldu, horon nedir?
4: Metin abi, Metin abi bak, yarıda kestirdim.
5: Tamam hadi devam.
4: Gönül dostlarımız böyle Avrupa'dan beri izliyor.
5: Tamam devam.
4: Ben seni nasıl eğittim Metin abi ya?
5: Tamam hadi devam et.
4: Okuyabilirsin. Oku.
3: Şimdi orada abimiz çalırken saz çalıyor. Tabii ki de ben seni nasıl eğittim Metin abi? Akodokede yani bir oturur musun diyor. Konsantren bozuluyor diyor yani orada. Yani o video izlemenizi tavsiye ediyorum. Hey çayları hazırladık mı? Çaylar hazır mı? Evet valla öyle güzel çay yaptım ki birazdan açılışı yapacağım. Sizin elinizle içerim. Oh oh oh, gözüne kesileyim. Haydi bakalım.

Evet, Radyo Karadeniz 87.5 Trabzon Artvin 90.6 frekanslarından şu an yayın yapmaktayız. Bütün Karadeniz bölgesine selamlarımız olsun. Selam gönderelim buradan yurdumuzda ve yurt dışında bizleri dinleyen herkese kucak dolusu selamlar yolluyoruz. Coşkun Show devam ediyor. Evet, şöyle bir Sinan Sami'den Onsuz Durabilirim adlı parçayı dinliyoruz. Hiçbir yere ayrılmayalım.

0: Evet, şöyle küçük bir çay molası verdik. Çayımızı da doldurduk. Güne neyle başlanır? Çayla başlanır tabii ki de. Yikil yikil canlı canlı. Haydi bakalım, sabah enerjisi, sabah temposu. Şöyle hareketli devam ediyoruz. İstekleriniz varsa çalabilirim. Şöyle mesajlarınız geldikçe isteklerinize bakıyorum. Hula hula hula hula. Hadi bakalım. Yaşa. Kız anan cehenneme yanacak diri diri. Eski güzelliğin yok sende üçte biri. Şöyle bir armonika dinleyelim mi? Hadi bakalım.
1: Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz. Alemde tekiz.

0: Evet, şöyle Erol Şahin'den Ver Elini adlı parçayı dinliyoruz. Hiçbir yere ayrılmayalım.
1: Burası Radyo Karadeniz.

0: Karadeniz'in hırçın sesi, duygulu melodisi ve neşeli diliyle yaylaların coşkusu, horunun ritmi şimdi Radyo Karadeniz'de.
1: Burası Radyo Karadeniz.

Evet, yayınımız devam ediyor. Coşkun Show devam ediyor. Şöyle saatlerimiz 09.24'ü göstermekte. Bölgemizde bugün hava kapalı, böyle yağmur yağacak. Dün akşam çok fena şimşek çakıyordu, yağmur da yağıyordu. Bena bena, o neydi? Ha, ditvasu var ya, hani böyle bir şimşek çaktı. O divaşı mitvasu diyorlar ya. Ondan yaşadım dün akşam. Evet, şöyle bizleri Instagram'dan da izleyebilirsiniz. Şu an Coşkun Uçkan canlı yayın yapmaktayım. Orada canlı yayını başlattım. Oradan da istekleriniz varsa çalabiliriz.

Vallahi bir çay yaptım var ya. Oh oh hoş. Dünyayı unutturur. Her şeye bedel. Evet şöyle bizlere nereden ulaşıyorsunuz, nereden dinliyorsunuz? Çay bahçesinde olan var mı? Şu an çay toplayan var mı?

Şu an kendi hesabımdan, Coşkun Uçkan Instagram hesabından şu an canlı yayın yapıyorum. Açtım, arada oradan da istiyorlar. Bazen dinleyemiyoruz orada. Açar mısın? Açtım. Ercan kardeşim, burada mısın şu an? Biz dinliyor musun?

Elleri de kaldırdık, kolları da kaldırdık. Şöyle yedik dalıyı da unutmuyoruz. Yayınımız devam ediyor. Hani demiştik ya, sadece bugün Karadeniz olmayacak. Böyle hareketli hareketli de devam ediyoruz. Sabah enerjini, sabah temponu, coşkun şov devam ediyor. Şöyle mesajlarınızı bekliyorum. Bölgemizin en geniş kapsamlı radyosu, Radyo Karadeniz 87.5. Bölgemizin en güzel radyosu. Şu an yayınımız devam ediyor. Şu an Coşkun Uçkan Instagram hesabından da canlı yayın yapmaktayım. Bugün biraz goşaşeri havam var. Goşaşeri diyorlar ya. Böyle goşaşeri ne demek Lazca'da? Biraz karışık. Biraz... Neyse. Sonunu getiremedim. Evet, şöyle yayınımız devam ediyor. Evet, bu arada Instagram hesabından canlı yayın yapıyorum. Oradan da yazıyorsunuz. Birazdan bakacağım oraya da mesajlarınıza. Bana gelen mesajları da şöyle bir okuyayım o zaman. WhatsApp'a okumadık. Birazdan çayımı da dolduracağım böyle. Bana bir çay yaptım var ya. Oh ya, yatma da yanında yat. Evet, Fatih Bey ulaştı bizlere. Selam coşkunum dedi. Sana da selamlar olsun abim. Kolay gelsin. İşte misin şu an? Ne yapıyorsun? Muikum. Neredesin? Sogolahı. Sogoluçum. Hani Lacı'da diyorlar ya, nereden geçiyorsun? Evet, bizlere kimler ulaştı? Ali abi ulaştı. Ali abim Antep'ten şu an bizleri dinlemekte. Antep'e selam olsun. Selam Coşkun Bey, günaydın, nasılsın, iyi misin? Umarım büyük enerjiyle yayındasın. Yavuz'dan seni sevdim yar diye atlı parça çalabilir misin? Karadeniz'e Antep'ten selamlar olsun. Abim bakacağım, listemde varsa çalmaya çalışacağım. Ali abimize selamlar olsun, şu an Antep'ten bizleri dinlemekte. İyi yayınlar, Trabzon'dan yoldayım. Sinyal Arhavi'den sonra kesilir, kesilmeden İmera'ya doğru dinleyebilir miyiz? Teşekkür ediyorum. Tabii ki de gönderirim İmera'dan. Çekene kadar devam o zaman. Şaka bir yana, bugün hava kapalı olduğundan belki olmuş olabilir yayın numaramız. Teknik ekip ilgileniyor. Evet, merhaba, şu an radyoda sizi dinliyoruz. Birine selam gönderebilir misiniz? Sabrican Navdar'dan Hasan Usta'ya. Hasan Usta, selam, saygılar. Bir alkış gönderelim Hasan Usta'ya. Evet, Hasan Usta şu an bizleri dinliyor mu peki? Ondan da güzel bir mesaj bekliyorum o zaman. Allah kolaylık versin Fatih abim. Pazardasın. Demet Akalın'dan hava kapalı. Demet Akalın. Hadi bakalım mı istiyorsun abi? Tamam, bakacağım ona. Yakup kardeşime armağan ediyorum. Alevimize yazdı, Yavuz Aydın'dan istiyorum dedi. Tabii ki de abim, hemen ona da bakacağım. O şu an listemde yoktur ama ayarlayacağım, sıkıntı yok. Relax, bu bizi kim alabilir? O şansı yok. Haydi bakalım.

Bu daha niye verilme Dunazı'nın payını? Hazır mıyız?

Onu bunu boş verin de. Sabah sabah bit dolum geçsin. Bir kaldır kolları yapalım mı? Kaldır kolları. Türk Hava Yolları diyoruz. Hadi bakalım. Tek rakibimiz zaten. Hazırlıklı olun. Her an her şey olabilir. Coşku Show devam ediyor. Şöyle bir isteklerinizi bir bakayım. Var mı listemde? Oho! Bölgenizin kültürünü devam ediyoruz. Birazdan kemençe de gelecek.

Karadeniz'in hırçın sesi, duygulu melodisi ve neşeli diliyle yaylaların coşkusu, horunun ritmi şimdi Radyo Karadeniz'de.

Evet, yayınımız devam ediyor. Şöyle bir mesajlarımıza bakıyorum. Sana bir güzel tulum alacağım coşkunum. O yeter ki alsın abi. Her türlü açığım yani, yeter ki alabilirsin. No problem. Eyvallah, teşekkür ettik. Onun da sana çok selamı var. Aleyküm selam diyoruz. Bir alkış daha gönderiyorum size o zaman.

0: Evet Fatih Bey. Şöyle Demet Akalın'dan hadi bakalım, Demet Akalın istemiştin. Onun yerine bir şey mi dedin şarkısını sana gönderiyorum o zaman. Gene Demet Akalın yani, gene aynı hamurdan yani. Onun şarkısını gönderiyorum. O da aynıdır. Evet şöyle dinliyoruz. Hiçbir yere ayrılmayalım.
1: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz. Alemde tekiz.
3: Burası

Evet Fatih Bey'in isteğini yerine getirdik. Demet Akalın'dan şöyle bir şey mi dedim? Bir şey mi dedim Fatih abi? Acaba bir şey mi dedim? Evet şöyle yayınımız devam ediyor. Bir de Almanya'ya selamlar yolluyoruz. Hidayat ablamız yazdı bizleri. Almanya'dan şu an bizleri dinlemekte. Bir de şöyle Instagram hesabından şu an canlı yayın yapmaktayım. Arada açıyorum böyle. Bazen diyorlar bana aç aç aç. Açtım. Hadi bakalım. Evet Mustafa Terzioğlu yazdı bizlere. Piyanist Mustafa Terzioğlu. Günaydın, hayırlı yayınlar coşkunum. Bizi kim alabilir? Bu çaylardaki otları kim temizleyecek? Pınarlı köyünden dinliyorum. Recep'imden istemem gelsin. Tüm Coşkun Show dinleyicilerine. Dünya gelme dünya, cezalısın ya. Nasıl geleyim abi, nasıl geleyim? 50 bin tane işim var. Nasıl geleyim? O Covid çirdir artık. Abi öyle oy oy. Evet şöyle yayınımıza devam ediyoruz. Selamlar olsun bizlere şu ana kadar. Mesela zaten herkese ve dinleyeyim. Ben hava kapalı istiyorum. Ona bak arada. Ben de bir şey mi dedin şarkısını gönderdim abi. Aynen katılıyorum.

Evet, isteklerinizi hazırladım, hazırlıyorum. İmera, duyduklarım doğru mu? Aynen, doğru doğru. Hiç yalan yok, şaka da yok. Birazdan gelecek, hazırlıklı olun. Evet, Ali abimizin isteği de vardı. Ona da baktım abim. Onu en son çalacağım çünkü. Onu en son çalıyorum abim. Sen bizdense sıkıntı yok. Amseri ezmoce dağı veziri mendili cemulu mişkun siziri coşkun. Allah Allah, neden ben işim? Evet, günaydın kardeşim, iyi yayınlar yazdı bizlere Meftale. Meftale'ye selamlar olsun, bir alkış gönderiyorum. Şu an Meftale bizleri dinlemekte.

0: Evet, hiçbir yere ayrılmıyoruz. Şöyle küçük bir dakikalık reklam aramız var. Fatih kardeşime de selamlar olsun bu arada. Fatih Kalaycı'ya. Şöyle bir reklam arasına gidiyoruz. Hemen buradayım. Hiçbir yere ayrılmayalım. Öyle bekar dur da dur. Öyle bekar dur da dur.
1: Reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.

0: hedefimi buldum. Oy gidi. Evet, Neftane iyi yayınlar isteni. Dileğini göndermişler bize. Bir de şöyle bir link paylaştı. Birazdan bakacağım abim ona. Evet, Fatih Bey yazdı. Govili govili masif akziri. Sonra mum de muhtarı coşkunum yazdı. İnşallah akşam usluyorlar. Akşam orada. Evet, teşekkürler Coşkun Bey. Maşallah enerjin süper dedi. Seni tebrik ediyorum dedi. Ali abimiz Antep'ten şu an bizleri dinlemekte. Abim ben de seni tebrik ediyorum. Vallahi her gün kesintisiz bizleri Antep'ten dinlemektesin. Bir alkış gönderiyorum. Evet, bu arada Coşkun Uçkan hesabından şu an Instagram'dan canlı yayın yapmaktayım. Oradan da bazen istiyorlar yayın yaparsan oradan da dinleriz diye. Ama genelde şöyle radyomuzu iOS Android uygulamalarından indirebilirsiniz. Radyo Karadeniz uygulaması var. Oradan indirip dinleyebilirsiniz. Mesaj da atabilirsiniz bizlere oradan. Saatlerimiz 09.52 göstermekte. Bölgemizde bugün biraz hava kapalı böyle. Aha. Ben de diyebildim Fatih abim gibi. Hava kapalı. Hadi bakalım. Demet takalım. Evet, sabah enerjiniz, sabah temponuz, neşeniz çok olsun diyoruz. Çaylarımız hazır mı? Valla bir çay yaptım bildiğiniz gibi de. İçiyorum içiyorum bitmiyor. Aha. Dobra geldi herhalde mikrofonu. Evet. Mustafa abim listeye geliyor. Şöyle rejimimden.
1: Kulu melodisi ve neşeli diliyle yaylaların coşkusu, horunun ritmi şimdi Radyo Karadeniz'de.
0: Evet, cebimden şöyle istemem adlı parçayı Mustafa Terzioğlu piyanist abimiz istedi. Ona gönderiyoruz. İsteklerinize hemen bakıyorum, kaçırdığım var mı? Ali abimin isteğini en son çalacağım çünkü şimdi hareketli devam ediyoruz.

Evet, Ricim'den şöyle güzel bir şarkı dinledik. İstemem. Evet, bizlere kimler ulaştı hemen bakıyorum. Günaydın Coşkun kardeşim. Hayırlı sabahlar, güzel yayınlar. Şefik Klönden. Könden. Bugün söyleyeceğim onu. Günaydınlar abim, sana da günaydın. Nasılsın, iyisindir inşallah.

Evet, onu yapacağız Ali abim, onu yapacağız. Canlı bağlantı da yapacağım. Yapacağım ama onu öğrendiğim zaman yapacağım. Şimdi yapamıyorum çünkü elim ayağım dolanır. O kumandanı karıştırırım biraz. Bir ara öyle yapacağım dedim. Az daha yayın mayın gitti. O gün akşama kadar yayın yoktu. Evet, saatlerimiz 09.57 göstermekte. Şu an Instagram'dan canlı yayında yapıyorum. Oradan da izleyenler oluyor. Adım abim de orada şu an. Adım Akatin. Gelsin mi? Bir gelsin. Bir daha yapalım hadi. Adım abimize saygılar. Adım Akatin'e selamlar yolluyoruz. Yolluyoruz. Nasip değilsen yavrum, düğünde karlar yağar. İstek yazıyorum ama çalmıyorsun. Efuli çalarsan sevinirim. Aa, belki gözümden kaçmış olabilir. Çünkü genelde çalıyorum abim böyle istekleri. Dün yazmış mıydın? 10.38. Hemen eski mesajına bakıyorum. Abim dün ben yayında yoktum o saatte.

0: Evet, Könden bizi dinleyen abimize şöyle güzel bir çalışma gönderdik. Efulim adlı parçayı inşallah beğenmişsindir abim. Evet, yayınımıza devam ediyoruz. Evet, saatlerimiz 10.02 göstermekte. Şöyle bir 10 dakika uzatalım. Adım abi yok ortalıkta şu anlık. Adım abimiz şu an yok. Burada değil. Akıbetini de bilmiyorum. Ne yalan söyleyeyim.
1: Az kapıda kişneyi, kişne dükse dişneyi.
0: Evet, Mustafa Terzioğlu yazıyor. Radyo dinlemediğim adama dedi, radyo aldırdın Coşkun. Radyo sahibi oldun abim, da ne güzel de. Ama ne güzel sesi vardı bak, o gün geldiğimde dinledim, yani güzel sesi vardı, tebrik ediyorum. Hem de en kaliteli radyoyu aldım bir de.

Karadeniz'in hırçın sesi, duygulu melodisi ve neşeli diliyle yaylaların coşkusu, horunun ritmi şimdi Radyo Karadeniz'de.

Yo yo. Bura girmeden yapamayacağım. Vay vay vay, Fatih abim hoş geldin. Evet, yayınımız devam ediyor. Şöyle bir tek ona takılıyorum burada. Böyle. Yayınımız. Şöyle Adem Bey'in saatinden biraz yürüttük gibi bir şey oldu. Valla akıbetini de bilmiyorum, yani ne olacak, gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyorum. Evet, Mustafa abim şöyle bir fotoğraf paylaştı bizlerle. Ayhan Aptekin'den Dünya Güzeli Yarımı çalabilir misin? Çalarız, ne demek abim? Şukkaya kopar diyorum ya. Gelince yaz sen de gelince sen de kopartırsın yazdın abim. Onu bana mı bıraktın abim, o attığın fotoğraftakini? Evet, Rize İslam Paşa'dan Lütfullah Salim Kara. Herkeslere musmutlu perşembeler diliyorum. Ben de 53'te 0453 Hürşit emeceğim. 53'te 0376 Sandalcıların Salih ve ben. 53'te 04019 Ferdi Tayfur'dan Tutamıyorum Zamanı aşkı şarkısını istiyorum. Bizlere Rize İstanpaşa'dan ulaştılar. Vallahi biraz uzun oldu ama selamlar yolluyorum sizlere. Bir alkış göndereyim.

Evet, şöyle abimiz Ferdi Tayfun'dan güzel bir istek istemişti ama abim baktım tutamıyorum zamanı. Onu Müslüm Gürses söylüyor sanırım. Orada bir karışıklık olmuş olabilir. Bir de bakabilir misin isteğini abim? Bulamadım çünkü.

Saatlerimiz 10.18'i göstermekte. Radyo Karadeniz'de şu an canlı yayın yapmaktayız. Şöyle biraz uzattık yayınımızı. Coşkun Show devam ediyor. Bölgemize selamlar olsun. Tüm Karadeniz bölgesine, tüm Türkiye'ye, yurdumuza, yurt dışından şu an bizleri dinleyen herkese selamlar olsun. Valla böyle heyecanlı, aksiyonlu, full Karadeniz şarkılar hiçbir yerde bulamazsınız. Sadece Radyo Karadeniz'de bulunur.

Evet, yeni dinlenirim. Herkese selamlar olsun, sevgiler olsun. Kucak dolu selamlar yolluyorum buradan. Saatlerimiz 10.20 göstermekte. Bugünlük bu kadar. Yayınımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet ediyorum sizleri. Şöyle bir alkış göndererek veda edelim. Bundan sonra Benim Sevdan adlı parçayı da herkese gelsin benden.

0: Reklam.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen, telefon 0538 201 76 87.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, Cezaevi Savcısı ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım'la Hasan Atilla Uğur hakkında gözaltı kararı verildi. 3 kişi gözaltına alındı. Sivas'ın Divriği ilçesinde 6 gün önce 11 aylık Büşra Balıkçı'nın kaybolmasına ilişkin soruşturmada adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba Yusuf ve anne Elif Balıkçı savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerin ise sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda toplandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada sermaye piyasalarındaki hareketliliğin sınırlı sayıda portföy yönetim şirketindeki fonlardan kaynaklandığı ve durumun geçici olduğu vurgulandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası finansal piyasalardaki son gelişmeleri dikkate alarak Türk Lirası likidite yöntemine ilişkin bir dizi önlem kararı aldı. Banka haftalık repo ihaleleriyle sağlanan fonlama miktarını arttırırken teminat iskonto oranlarında da düzenlemeye gitti. ABD Başkanı Donald Trump anlaşma yapmak amacıyla Tahran'ın kendileriyle doğrudan temasa geçtiğini belirterek "Umarım İran'la savaşın sonuna doğru ilerliyoruz" dedi. UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında bugün Fransız takımı Olympique Marsilya'yı konuk edecek olan Beşiktaş, Avrupa Kupalarındaki 265. maçına çıkacak. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yaşanan gecikmelere rağmen başarılı bir transfer dönemi geçirdiklerini söyledi. Hedeflerinin futbol takımıyla sınırlı olmadığını belirten Özbek, "Basketbol, voleybol, kadın futbolu ve diğer tüm branşlarımızda yetiştirici kulüp kimliğimizi koruyacağız. Galatasaray formasının olduğu her yerde şampiyonluk için mücadele eden takımlar oluşturmak istiyoruz" dedi. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Avrupa Şampiyonası D grubu 5. ve son maçında Letonya'ya 3-1 yenilerek organizasyona veda etti. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2027 sezonunun takvimi açıklanırken organizasyonun Türkiye ayağı 1-3 Ekim 2027'de İstanbul'da koşulacak.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6672 lira 6 kuruş, Amerikan doları 48 lira 66 kuruş, euro 55 lira 91 kuruş, sterlin 65 lira 29 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 55 sent, bir bitcoin 75.897 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.122 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye'nin batısıyla Kahramanmaraş'ın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, göller yöresiyle Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.

0: Reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam. Burası Radyo Karadeniz.

0: Daha dinamik.
1: Daha güncel.
2: Daha güncel.
1: Daha çok müzik.
3: Daha samimi. Herkes burada olacak.
1: Daha romantik.
3: Daha romantik.
0: Daha güçlü.
4: Burası Radyo Karadeniz.

sordum. Yoktu. Güneşin batışını seyrettim burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elime.

0: sonu ne yapsak diye düşünenler, burası tam size göre.
1: Jora Tatil Köyü.
0: Geniş ve yemyeşil alanı, çocukların özgürce koşabileceği doğasıyla Jora Tatil Köyü, ailece keyifli vakit geçirmek isteyenlerin yeni buluşma noktası. Serpme kahvaltının tadı burada bir başka. Semaver eşliğinde çay, dost sohbetleri, kahkahalar. İster kalabalık organizasyonlar, ister sakin bir aile günü, doğayla iç içe, huzurlu ve samimi bir ortam arıyorsanız cevap çok net.
1: Jora Tatil Köyü.
0: Rezervasyon 0532 730 60 22.
2: Reklam. Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz.

gitsen, neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakan Adnan Menderes, eski Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı andı. Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olan 27 Mayıs'ın Junta Mahkemesi tarafından haksız hukuksuz şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı katledilmelerinin 65. yılında rahmetle yad ediyorum. Rabbim mekanlarını cennet, ruhlarını şad eylesin dedi. Milli Savunma Bakanlığı son bir hafta içerisinde bir PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı. Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Estrella, Türk iş insanı Mehmet Çankaya'nın kullandığı uçağın bulunduğunu ve uçaktaki 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Aydın'da düzenlenen sahtecilik operasyonunda 4063 litre tahşiş yağı ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 ayrı organize suç örgütüne mensup 178 şüpheli yakalandı. Yeni nesil olarak tanımlanan suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırım tasarısını kabul ettiği gece 8 Ukrayna bölgesine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında bugün Fransız takımı Olympique Marsilya'yı konuk edecek olan Beşiktaş, Avrupa Kupalarındaki 265. maçına çıkacak. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yaşanan gecikmelere rağmen başarılı bir transfer dönemi geçirdiklerini söyledi. Hedeflerinin futbol takımıyla sınırlı olmadığını belirten Özbek, "Basketbol, voleybol, kadın futbolu ve diğer tüm branşlarımızda yetiştirici kulüp kimliğimizi koruyacağız. Galatasaray formasının olduğu her yerde şampiyonluk için mücadele eden takımlar oluşturmak istiyoruz," dedi. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Avrupa Şampiyonası D grubu 5. ve son maçında Letonya'ya 3-1 yenilerek organizasyona veda etti. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2027 sezonunun takvimi açıklanırken organizasyonun Türkiye ayağı 1-3 Ekim 2027'de İstanbul'da koşulacak.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6672 lira 6 kuruş, Amerikan doları 48 lira 66 kuruş, euro 55 lira 91 kuruş, sterlin 65 lira 29 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 55 sent, bir bitcoin 75.897 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.122 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye'nin batısıyla Kahramanmaraş'ın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, göller yöresiyle Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.

0: Reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 94 71. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam.

0: şehrin en iyi müziği.
1: Senden bir hatıra, bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter.
2: Müziğin ritmini hisset.

0: Reklam. Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 7687.
1: Reklam. Karadeniz müziğinin en iyileri burada.
2: Burası Radyo Karadeniz.
3: Karma karışım, hatta yarı ölü sayılım. Hoş, biraz da sarhoşum. İnan ki dahası var. Aşk sarhoşum.

0: Reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğanın kalbinde uyanmaya ne dersiniz? Masal gibi bir kaçamak için kapılarınızı aralayan Cora Tatil Köyü, balayı suitleriyle romantizmi yeniden tanımlıyor. Şirin Hobbit evlerinde doğayla iç içe huzurun en sade halini yaşayacaksınız. Kuş sesleriyle uyanıp yeşilin her tonuna gözlerinizi açacağınız bu özel yerde zaman adeta yavaşlıyor. Rezervasyon 0532 730 6022.
2: Reklam. Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada gerçekleştirilen faaliyetlerine ilişkin bakanlıkta basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, Türkiye kıyılarına son derece yakın konumda bulunan MEİS'in gayri askeri statüsüne aykırı fiili durum oluşturulmasına yönelik girişimlerin uluslararası yükümlülüklerle bağdaşmadığını ve ülkemiz tarafından kabul edilmeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz açıklamasını yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Halkbank işbirliğiyle hayata geçirilen Yükselen Kadınlar Kendi İşim Benim İzim programına katıldı. Programda konuşan Bakan Göktaş, nitekim 2002'de %13,1 olan kadın girişimci oranımız 2025 yılında %18,2'ye yükseldi. Girişimci kadın sayımız ise 1.230.000'e ulaştı. Bu tablo kadınların bilgi, emek ve yeteneklerini ekonomik değere dönüştürmedeki başarısını ortaya koyuyor dedi. Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Estrella, Türk iş insanı Mehmet Çankaya'nın kullandığı uçağın bulunduğunu ve uçaktaki 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Aydın'da düzenlenen sahtecilik operasyonunda 4063 litre tahşiş yağ ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 ayrı organize suç örgütüne mensup 178 şüpheli yakalandı. Yeni nesil olarak tanımlanan suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırım tasarısını kabul ettiği gece 8 Ukrayna bölgesine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.
1: Spor.
0: UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında bugün Fransız takımı Olympique Marsilya'yı konuk edecek olan Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 265. maçına çıkacak. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yaşanan gecikmelere rağmen başarılı bir transfer dönemi geçirdiklerini söyledi. Hedeflerinin futbol takımıyla sınırlı olmadığını belirten Özbek, basketbol, voleybol, kadın futbolu ve diğer tüm branşlarımızda yetiştirici kulüp kimliğimizi koruyacağız. Galatasaray formasının olduğu her yerde şampiyonluk için mücadele eden takımlar oluşturmak istiyoruz dedi. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Avrupa Şampiyonası D grubu 5. ve son maçında Letonya'ya 3-1 yenilerek organizasyona veda etti. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2027 sezonunun takvimi açıklanırken organizasyonun Türkiye ayağı 1-3 Ekim 2027'de İstanbul'da koşulacak.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6672 lira 6 kuruş, Amerikan doları 48 lira 66 kuruş, euro 55 lira 91 kuruş, sterlin 65 lira 29 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 55 sent, bir bitcoin 75.897 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.122 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye'nin batısıyla Kahramanmaraş'ın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Göler yöresiyle Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Bazen 80'ler, çoğu zaman 90'lar. Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

Retro'dan tüm dinleyenlerimize merhaba. Haftanın dördüncü gününde bir saat boyunca 70'li, 80'li ve 90'lı yıllardan en sevdiğimiz şarkılarla sizlerle birlikteyim. İrem Derici ile başladık. Sana ihtiyacım var dedi. Bir Mustafa Sandal şarkısı. Devam ediyoruz. Fedon'dan bildiğimiz bir şarkı. Ama bu sefer Ege'den dinleyeceğiz. Çal Çingene.

Uzun Ağustos'un sonunda nihayet Eylül'e de merhaba dedik. Bugün 3 Eylül. Peki tarihte 3 Eylül'de neler oldu derseniz. 1783'te İngiltere, Amerika'nın bağımsızlığını resmen tanıdı. Bugün koca bir kıtanın

0: Reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Hafta sonu ne yapsak diye düşünenler, burası tam size göre.
2: Jora Tatil Köyü.
1: Geniş ve yemyeşil alanı, çocukların özgürce koşabileceği doğasıyla Jora Tatil Köyü, ailece keyifli vakit geçirmek isteyenlerin yeni buluşma noktası. Serpme kahvaltının tadı burada bir başka. Semaver eşliğinde çay, dost sohbetleri, kahkahalar. İster kalabalık organizasyonlar, ister sakin bir aile günü. Doğayla iç içe, huzurlu ve samimi bir ortam arıyorsanız cevap çok net.
2: Jora Tatil Köyü.
1: Rezervasyon 0532-730-6022.
0: Reklam. Retro devam ediyor.

Suat'sına aramızda uçurumlar dedi. 3 Eylül'de dolaşmaya devam ediyoruz. 1908'in 3 Eylül günü ilk haftalık mizah dergimiz Kalem yayınlanmış. Biz gülmeyi, eğlenmeyi, şarkılarla neşelenmeyi severiz. 90'larda da pop müziğin en neşeli, en baba kliplerini izlemiştik. Tiran Ünsal'la devam edeceğiz. Beyaz Sevda şimdi bizimle.

Karadeniz türküsü Sena'dan dinledik. Zilli'de Maşa sonrasında Gülben Ergen'in 1999 yılındaki Kör Aşık albümüne gidiyoruz. Bir Şehrazat şarkısı Mış Gibi şimdi bizimle.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Sezgin Ergün, Ebru Gündeş'ten bildiğimiz bir şarkıyı seslendirdi. Kim Bu Gözlerindeki Yabancı sonrasında ilk olarak Gülşen'den dinlediğimiz bir şarkıyı şimdi Karaf yorumuyla çalacağım sizlere. Seyri dursun aşk.

kadar 80'ler Ferdi Tayfur klasiği olsa da 90'lar gençliğinin de rock barlarında, pop listelerinde her zaman coverlamayı çok sevdiği, efkarlandığı kült şarkılardan bir tanesi Ben de Özledim. Sonrasında Mela Bedel'in 2026 yılında Talu şarkılar albümündeki projesi kapsamında seslendirdiği Zeynep Talu'ya ait Üzgünüm bugün de programının kapanış şarkısı. Yarın Retro'da yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın. Reklam.

Haftanın perşembesinde bu güzel günün tadını çıkartalım diye hayatın ritmine başlıyoruz. Yine gündemden uzaklaşacağız ama haberdar olacağız. Yine bugün de 2 saat boyunca hayatın ritmiyle ben Rayna mikrofon başında olacağım, günün güzel haberleriyle. Çok sevdiğiniz şarkılarla hayatın ritmi başladı bile. Ben Rayna mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başına hoş geldiniz diyelim.

0: Televizyon.
1: Kızıma, annesinin balı. Az kaldı, çok az kaldı.
2: Henüz bir bakıcımız yok ama olacak.
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Sinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi Seni Tanıyorum. Doğum sonrası yarım kalan sanat hayatına geri dönmek isteyen Funda sonunda güvenilir bir bakıcı bulduğunda hayatının yeniden düzene gireceğine inanır. Ancak Nazlı adındaki bu gizemli genç kadının gelişi Funda ve eşi İlker için sadece bir rahatlama değil, aynı zamanda kontrol edilemeyen bir değişimin başlangıcı olacaktır. Başrollerini Elçin Sangı, Melis Sezen ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı yerli gerilim dizisinde doğum sonrası ressamlığa dönmeye çalışan Funda'nın tekinsiz bakıcı Nazlı ile kesişen hayatı, eşi İlker'le olan evliliğini ve tüm dengeleri alt üst eden karanlık sırları gün yüzüne çıkarıyor. Seni Tanıyorum Netflix'te.
2: Merak ettim. Bir oyun oynayalım mı?
4: Gözlerin ağacı artık.
2: Yalan söylediğini düşünüyorsun. Sen söyle. Her şeyi kontrol edebilirim sandım.
0: Sinevizyon. Radyo Karadeniz.

Yapılan yeni araştırmalar günün en önemli öğününün kahvaltı olduğunu inkar ediyor. Oysa ki biz kahvaltı etmeden kendimize gelemeyen bir nesiliz. Oysa ki biz kahvaltıyı çok severiz. Kahvaltısız güne başlayamayız. Büyük bir ihtimalle birkaç yıl sonra bu yapılan araştırmayı da çürütecekler. Siz yine bildiğiniz gibi, daha doğrusu vücudunuzun bildiği gibi davranın. Günün en önemli öğününü atlamayın, ama sadece kahvaltı değil, tüm öğünlerde dikkat etmemiz gereken detaylar olduğunu da unutmayalım. Mesela akşam yemeğinden sonra sadece bir dakika hareket etmenin kan şekeri seviyesini düzenlediğini söylüyorlar. Akşam yemeğinin ardından koltuğa hemen geçmek yerine kısa süre hareket etmenin kan şekerindeki ani yükselişi azaltmaya yardımcı olabileceğini söylüyorlar. Sadece 60 saniyelik bir mesela merdiven hareketi yaklaşık kan şekeri düzeyini %42 azaltıyormuş. Bu yüzden akşam yemeğinden sonra da hareket etmeyi ihmal etmeyin. Kahvaltıyı da ihmal etmeyin diyelim.

Bazen fark etmiyoruz ama vücudumuzdaki eksiklikler aslında fiziksel olarak bazı hastalıkları ortaya çıkartıyorlar. Bu yüzden düzenli olarak vücudunuza baktırmak, düzenli olarak kan seviyelerinizi ölçtürmek oldukça önemli. Şimdi günün erken saatlerinde hatırlatmak lazım ki bu detayları kendiniz için de bir şeyler yapın diye. Mesela D vitamini eksikliğini araştırmışlar. Özellikle ameliyat sonrasındaki ağrıların 3 kat daha fazla hissedildiğini ortaya çıkartmışlar. Yani D vitamininiz düşükse ağrı eşiğiniz de gittikçe düşüyor. İşte bu yüzden diyorum kendinize iyi bakın diye. Kontrollerinizi yaptırın, değerlerinizi ölçtürün. Tamam, bir yaz mevsimini daha geride bırakmak üzereyiz ama belki de bu yaz yeteri kadar D vitamini alamadınız. Siz yine kendinize iyi bakın diyelim.

Tuğba Yurt radyolarınızdaydı. 2023 etiydi. Sonsuza dek kulaklarınıza ulaşan. Peki yıl 2026. Eylül'deyiz. Sonbahardayız. Tuğba Yurt yepyeni bir şarkıyla çıktı karşımıza. Kendisini dinlemişken bu yeni şarkının müjdesini de verelim. Onursuz Ozanlarla sevenleriyle buluştu. Şarkının söz ve müziğinde Mert Carim imzası var. Düzenlemede de Mert Carim'in yanı sıra Muhammed Ali Beşiktaş ve Berkay Kurt da anılıyor. Şarkının klibi de çekildi. Klibiyle birlikte paylaşıldı. Tuğba Yurt'un güçlü yorumuyla, güçlü sesiyle, güçlü vokaliyle yine yepyenisi 2026 bitmeden sonbahara damga vuracak hitler arasındaki yerini aldı. Onursuz Ozanlar en yeni Tuğba Yurt şarkısı, haberiniz olsun. Biz Sonsuza Dek'le konuk ettik. Ömür Gedik'le devam edelim iyi müziğe. Hayatın ritminde aramışsın diyecek

0: Herkese merhaba.
1: Ben Rana.
0: Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
2: Rana ile hayatın ritmi devam ediyor.

Okullar açıldıktan sonra çocukların beslenme telaşı da başladı. Ama çocuklar için değil, veliler için. Beslenmede yanına ne koyacağınıza karar vermek ya da listeye uymak gibi farklı seçeneklerle beslenme çantasını düzenlemek bazen bir yük haline gelebiliyor. Bilenler bilir, anneler bilir, veliler bilir diyelim. Okula giden çocukların özellikle beslenmesine dikkat etmek isteyen veliler için konunun uzmanı çocuklara özel beslenme önerilerinde bulunmuş hanımlar beyler. Özellikle kızlar için büyüme ve gelişmenin en hızlı olduğu yaşlar 10 ila 14 arasıyken erkeklerde 12 ila 16 yaş arası. Ama tabii ki her yaş aralığında çocukların sağlıklı beslenmeye ihtiyacı var. Günlük 2-3 bardak kadar sütün kalsiyum ihtiyacını önemli ölçüde karşıladığını, D vitaminiyle zenginleştirilmiş sütlerin tercih edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Şöyle güzel taze sıkılmış meyve suları, tahıllardan oluşan bir kahvaltı, sütü, muzu, ev yapımı reçeli, peyniri, krebi, meyvesi, kuru meyveleri beslenmede bulunabilecek yiyecekler arasında demişler. Siz mutlaka fazlasıyla hazırlıyorsunuzdur ama ben uzmanlardan gelen tavsiyeler doğrultusunda bu küçük hatırlatmayı yapmış olayım.

İnsanoğlu son yıllarda ilişkileri çok hızlı tüketiyor. Fark ettiyseniz sosyal medyanın etkisiyle, dijital çağın etkisiyle sadece ilişkileri değil her şeyi çok hızlı tüketiyoruz. Biraz daha yavaşlamak, biraz daha yavaş yaşamak lazım diye düşünüyorum. Bu biten ilişkilerin ardından gelen yaz süreci de insanları fazlasıyla etkiliyor. Hızlı biten ilişkiler fazlasıyla üst üste biriken üzüntüler anlamına geliyor. Bazen şarkılarda arıyoruz dermanımızı. İkilem yepyeni bir şarkı çıkarttı biliyorsunuz. Eyvallah dinleyicisiyle buluştu. Milyonlarca kez dinlenen şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan İkilem Eyvallah şarkısında biten bir ilişkinin ardından verilen en zor kararlardan birini anlatıyor, geri dönmemeyi. Çok sevmiş olmasına rağmen artık kendi yoluna gitmeyi seçen birinin hikayesini anlatıyor. Özlem, kırılganlığın iç içe geçtiği bu şarkıda ayrılığın ardından gelen yalnızlığı, silinemeyen hatıraları yalın ve doğru bir dille anlatmışlar. Peki, Eyvallah. Bu aralarda en çok dinlemek istediğiniz şarkı olabilir ama biz Vazgeçtim Kendimden'le konuk edeceğiz ikilimi. En yeniler, vazgeçemediğiniz hitler ve çok daha fazlası için radyonuzun sesi açık olsun. Hayatın ritmi devam ediyor.

her gün yaptığımız, düzenli olarak yaptığımız rutinlerin saatlerinin çok önemli olduğunu söylüyor yapılan araştırmalar. Mesela yemek yeme rutinlerinizin saatleri. Yemek sadece hangi yemek olduğu önemli değil, hangi saatte yediğiniz de önemli. Metabolik sağlığınız üzerinde oldukça etkili. Özellikle gece geç saatlerde tüketilen büyük öğünlerin uyku kalitesini, kan şekerini, sindirim sistemini olumsuz etkilediğini söylüyorlar. Şöyle diyorlar, net bir şekilde vücudun verdiği yanıt hangi saatte yediğinizde değişebiliyor. Akşam 18'den sonra yemek yemeyi bıraktığınızda vücut rahatlıyor, sindirim rahatlıyor diyorlar. Bu yüzden sadece ne yediğiniz değil, hangi saatte yediğiniz de önemli. Yani aynı akşam yemeğini 6'da yemekle gece saat 10'da yemek arasında çok fark var. Bu yüzden saat 18'den sonra yemek yemeyi bırakmanız gerektiğini söylüyorlar. Eğer imkanınız varsa diyelim, günlük rutinlerimize yemek saatlerimizi de düzenleyerek ekleyelim.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla yarın hizmete açılacak. Bununla birlikte havalimanındaki pist sayısı 6'ya çıkmış olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Araştırma Üniversiteleri Destek Programı için ayırdığımız kaynakları, programın uygulanmaya başladığı 2022 yılından bu yana istikrarlı bir şekilde arttırdık. 2022 yılında 188 projeye 115,2 milyon lira destek verirken, 2026 yılında merkezi bütçeden tahsis edilen 1,4 milyar lirayla 548 projeyi destek kapsamına aldık, dedi. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'ta görüşeceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki hafta gerçekleşecek Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısı için New York'a gidecek. Sivas'ın Divriği ilçesinde 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden bebeğin annesi ve babasının da aralarında bulunduğu 6 zanlı tutuklandı. Silivri açıklarında Asu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 9 mürettebatı arama çalışmaları 16. gününde devam ediyor. Spor. UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında bugün Fransız takımı Olympique Marsilya'yı konuk edecek olan Beşiktaş, Avrupa Kupalarındaki 265. maçına çıkacak. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yaşanan gecikmelere rağmen başarılı bir transfer dönemi geçirdiklerini söyledi. Hedeflerinin futbol takımıyla sınırlı olmadığını belirten Özbek, "Basketbol, voleybol, kadın futbolu ve diğer tüm branşlarımızda yetiştirici kulüp kimliğimizi koruyacağız. Galatasaray formasının olduğu her yerde şampiyonluk için mücadele eden takımlar oluşturmak istiyoruz," dedi. A-Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Avrupa Şampiyonası D grubu 5. ve son maçında Letonya'ya 3-1 yenilerek organizasyona veda etti. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2027 sezonunun takvimi açıklanırken organizasyonun Türkiye ayağı 1-3 Ekim 2027'de İstanbul'da koşulacak.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6672 lira 6 kuruş, Amerikan doları 48 lira 66 kuruş, euro 55 lira 91 kuruş, sterlin 65 lira 29 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 55 sent, 1 bitcoin 75.897 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.122 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye'nin batısıyla Kahramanmaraş'ın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Göler yöresiyle Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Rana ile hayatın ritmi devam ediyor. Devam ediyor. Devam.

Bugün biraz yeme içmekten bahsediyoruz. Acaba havalar yavaş yavaş serinleyecek, kış gelecek diye vücudun yemek yemeye ihtiyacı mı artıyor? Peki arkadaşlarla birlikte olduğunuz, eşle dostla, sevdiklerinizle bir arada olduğunuz büyük sofralarınız olsun. Ben çok seviyorum geniş sofralarda. Sevdiklerimle bir arada oturup uzun uzun sohbetler ederek yemek yemeyi çok seviyorum. Bu yüzden yemek masamı da ona göre seçtim mesela. Peki siz evinizdeki eşyaları neye göre seçiyorsunuz? Genelde tabii evin şekline göre, evin büyüklüğüne göre ya da kendi zevkimize göre seçiyoruz. Fakat çok beğendiğimiz kocaman bir eşyayı da eve sığmayacağı için alamıyoruz. Peki mesela yemek masası seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Şimdi gelecek insan sayısına dikkat ediyorum. Evin metrekaresine dikkat ediyorum. Rengine, şekline dikkat ediyorum derken keyifli sofraların vazgeçilmez eşyası yemek masasını seçerken kullanışlı bir masaya sahip olmak gerek diyor yapılan araştırmalar. Öncelikle masanın boyutuna bakacaksınız. Şekline karar vermeden önce ihtiyaçlarınızı göz önünde bulunduracaksınız. Mesela ben yuvarlak masaları çok severim ama ayak kısmı ortada olacak. Ayaklarına dikkat etmek gerekiyor çünkü masanın ayakları kaç kişiyi sığdırabileceğinizi etkileyebiliyor. Tabii tarzınıza uygun bir masa seçeceksiniz. İşte görünümü önemli olacak. Ahşap mıdır, cam mıdır, laminat mıdır, ne bileyim artık zevkinize, tarzınıza hangisi uygunsa, ama öncelik seçeneklerini hatırlattım. Siz de o önceliğinize göre seçin eşyalarınızı ya da daha da önemlisi kalabalık sofralarınızı eşlik edecek masalarınızı.

hemen eve döndükten sonra ya da bir gezi sonrasında yorgun argın eve gittikten hemen sonra yatağa mı atarsınız kendinizi, yoksa iş yapmaya mı koyulursunuz? Yapılan araştırmalar, bazı nörobilimsel yorumlar farklı bir bakış açısıyla şöyle söylüyor. Dışarıdan geldikten hemen sonra kendini yatağa atan insanların zeki olma ihtimali %90 daha fazlaymış. Zihinsel hassasiyeti yüksek insanların gün boyunca daha fazla bilgi ve duyguyu işlediğini, bu yüzden beyin enerjisini daha hızlı tükettiğini, bu yüzden daha hızlı yorulduğunu söylüyorlar. İşte bu yüzden de eve döndükten sonra hareket etmek yerine dinlenmeyi tercih ediyorlar. Yani eve döndükten sonra dinlenmeyi tercih ediyorsanız zeki olma ihtimalimiz %90 daha fazlaymış hanımlar beyler, duyduk duymadık demeyin sonra.

0: etti.
1: Reklam. Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğanın kalbinde uyanmaya ne dersiniz? Masal gibi bir kaçamak için kapılarınızı aralayan Cora Tatil Köyü, balayı suitleriyle romantizmi yeniden tanımlıyor. Şirin Hobbit evlerinde doğayla iç içe huzurun en sade halini yaşayacaksınız. Kuş sesleriyle uyanıp yeşilin her tonuna gözlerinizi açacağınız bu özel yerde zaman adeta yavaşlıyor. Rezervasyon 0532 730 60 22.
2: Herkese merhaba.
3: Ben Rana.
2: Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
4: Rana ile hayatın ritmi devam ediyor.

doğayla iç içe olmanın, doğada vakit geçirmenin hem insan ruhuna hem de fiziksel sağlığımıza iyi geldiğini daha önce konuşmuştuk ama unutanlar, duymayanlar varsa bir kez daha hatırlatayım. Yapılan yeni bir araştırmayla bunu hatırlatmış olayım. Japonya'da orman banyosu üzerine yapılan çalışmalarda doğada zaman geçirmenin bağışıklık sistemimizi %80'e kadar iyileştirdiğini ortaya çıkartmış. Şöyle ki 3 gün 2 gece ormanda konaklayan katılımcıların bazı hastalıklarla savaşan hücrelerinin %50 ila %80 arttığını tespit etmişler. Dolayısıyla bağışıklığınızı sadece 3 gün ormanda kamp yaparak %80'e kadar arttırabilirsiniz diyorlar. Aklınızda olsun. Havalar tam soğumadan, kış gelmeden, sonbahar tam gelmeden şu kamp yapma mevzusunu bir düşünelim. Sadece bağışıklık için önemli, ne de olsa mevsim geçişindeyiz.

En son ne zaman kitap okudunuz? Hani güzel bir yaz tatilini geride bıraktık yaz aylarında. Özellikle deniz kenarında, sahilde kitap okumak ayrı bir keyif veriyor. Ya da evde kendi kendinize vakit geçirdiğiniz zamanlarda ilk fırsat bulduğunuzda kitap okumayı tercih ediyorsanız eğer, ne mutlu bize. Singapur'da kitap okuma alışkanlığı gittikçe zayıflamaya başlamış. İşte bu yüzden bu alışkanlığı yeniden canlandırmak adına 5 yıllık bir kampanya başlatmışlar. Tren beklerken, kafede tek başına otururken ya da günün herhangi bir anında Singapur'da kitap okursanız eğer size para ödülü verecekler. Singapur Ulusal Kütüphane Kurulu okuma alışkanlığını geliştirmek amacıyla 5 yıllık bir kampanya başlatmış ve okuma sürelerini hükümete ait internet sitesine kaydeden vatandaşlara küçük ödemeler, küçük hediyeler verecekler, ödüller verecekler. Okumanın puan ve ödül sistemiyle oyunlaştırılmasının insanların kısa ve yüzeysel içerikler arasında durmaksızın gezinmesine karşı etkili olabileceğini düşünmüşler. Bence herkesin böyle küçük ödüller vermesi lazım. Hatta aile içinde böyle ödüller vermemiz lazım kitap okuyan çocuklara ki kitap okuma alışkanlığımız devam etsin.

Hafta sonu bir adım daha yaklaşmışken Perşembe'nin tadını birlikte çıkarttığımızı düşünüyorum. Zira hayatın ritmini dinledikten sonra günden daha fazla keyif alıyorsunuz. Bu yüzden hafta içi her gün yanı başınızda hayatın ritmiyle ben Rayna mikrofon başındayım. Bugün de günden keyif aldığımıza göre, biz ayrılan vakti tamamladığımıza göre hoşçakalın diyebilirim artık. Yarın yine haftanın cumasında günün iki saatini paylaşmak üzere diyelim. Bugünlük hoşçakalın.

0: Reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen, telefon 0538 201 7687.
0: Reklam.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

Dalga dalga geldik Karadeniz'den, kemençe çalar yüreğin derinden. Horona dur, ruhun coşsun, Radyo Karadeniz seninle olsun.

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

0: ederiz.
1: Bu ses sana tanıdık gelecek. Burası Radyo Karadeniz.
2: Gönül yarası. Olmadık yerde kanar durur. Anıların ruhu dolanır. Anlatmaya kelimeler yetmez. Her şey bitmiş, anlamını yitirmiş. Hayat kare kare geçiyor gözlerimden. Doyamadan nasıl geçti bunca zaman? Islanır kirpiklerim, yüzüme bulaşır yaşlarım. Ateş topu düşer yüreğime, alev alev yanar içim. Alır başımı yollara düşerim. Kara kara düşünürüm, üzülürüm, kızarım, halime koşarım son surat. Yorulunca yığılıp kaldığım yerde adını sayıklarım gündüz gece. Nereye baksam izlerin var, silinmiyor. Gönül yarası bu, geçmek bilmiyor.

Burası Radyo Karadeniz. Bir çift güvercin gibiydik seninle. Uçmak istedik masmavi göklere.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik. Daha çok müzik.
2: Ağla yüreğim ağla, ben de ağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
3: Burası Radyo Karadeniz.

sarhoş sabahladım. Yedi gece durmadan üst üste gitti yerden arar diye. Çok vicdansız geceden

0: Reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam. Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz.

Sen neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: Reklam.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen, telefon 0538 201 76 87.
0: Reklam.
2: Dinle.
3: Hala iki gibi yarın sevda.
2: Bunlar senin için.
4: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
5: Kesintisiz en iyi müzik.
6: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
5: Burası Radyo Karadeniz.

0: Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaledeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.
1: Burası Radyo Karadeniz.

Ben kendimi nasıl kaybettim? Çimento kağıdıyla kaplanmış kitaplarımla okula giderdim bir zamanlar. Karaymış'a tırmanır, türküler söylerdim avazım çıktığınca. Dağlarda yankılanırdı,

0: Ve
1: if you're looking for prestige, la, la, la. And heritage, that would be the journey.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi The Gentleman 2. sezon. Eddie ile Suzy'nin Bobby Glass'ın yönettiği suç örgütüne katılmalarının üzerinden bir yıl geçer. Artık grubun yurt dışı faaliyetlerini büyütmekle görevli olarak İngiliz kırsalındaki alanlardan bazılarını geride bırakarak İtalya'da

0: Türkçe sınanacağını da ortaya koyuyor diyor. The Gentleman 2. sezon Netflix'te. İyi seyirler.
1: Never know. Might enjoy it.
2: You don't know what is your place in the food chain.
3: Cinevizyon.
4: Bazen sadece Radyo Karadeniz demeniz yeterli.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdaluk etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

0: Bu ses sana tanıdık gelecek.
1: Kalmadı bir süre.
0: Burası sana Radyo Karadeniz.
1: Yürek mi bıraktın seni sevecek? Sanma pişman olur, af dilenecek.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

Geldik Karadeniz'den, kemençe çalar yüreğin derinden. Korona dur, ruhun coşsun, Radyo Karadeniz seninle olsun.

0: dinle.
1: Alay günkü gibi yarım sevda.
0: Bunlar senin için.
2: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
3: Kesintisiz en iyi müzik.
4: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: Şimdi sıradaki şarkı senin için.
1: Bilsem ki bir daha hiç dönmeyecek. Bilsem ki gözyaşım hiç dinmeyecek. Utanmam, yenilmem mutsuzluğuma. Şimdi sensiz cehennemde yaşlanacağım.

Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası, Radyo Karadeniz. Bazen sadece Radyo Karadeniz demeniz yeterli.

0: yaptım.
1: Radyo Karadeniz. Alemde tekiz.
2: Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odalarımda. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

0: bir şarkı sığdırdım gözyaşına. Ne geldiyse senden geldi cahil başıma. Aldandım gülüşüne, bir bakışına. Delin olmak elde
1: değil. Burası Radyo Karadeniz.

0: kapta gel.
1: Müziğin ritmini hisset.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
3: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
1: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
4: Yok başka hayal.
1: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

Bütün bu gelişlerin, bütün bu gidişlerin arasında emin olduğum tek bir şey var ki en umursamaz anlarda bile sen düştü zannetsen de kalkar ayağa elbet ve şunu asla unutma ki bu aşk yerde kalmaz.

0: çok mu gördünüz?
1: Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

her mevsim umudu müjdeledin bana. Sen benim ellerinden tutabildiğim, yanağını okşayabildiğim, sarılıp ağlayabildiğim sevgilim, dostum, sırdaşım, biricik sevdamdın. Ayrılık unutanlara mahsus, ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul yamacında? Söyle, söyle suçumuzu.

Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaledeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

0: Dinle. Hala iki gibi yarın sevdası. Bunlar senin için. Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
1: Kesintisiz en iyi müzik.
2: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
1: Burası Radyo Karadeniz.